Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawe muhtsiganek CJWE.

Utagahtim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Aktomak stawi muhtiganik CJWE.